Açmasınlar kuşlara da küstüm. Uçmasınlar selamımı kestim. Dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm. Açmasınlar kuşlara da küstüm.

etnaburum. Etnaburum. Nekto. Dünyaş bulay etnaburum. Na etnaburum.